porter cela plus loin.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Dame Myra Hess, 12 yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik Akademisi'ne giren 17 yaşında efsanevi orkestra şefi Sir Thomas Beecham'la sahne alan İngiliz piyanist Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Ulusal Galeri'de verdiği bir dizi konserle ünlüdür. Savaş sırasında bombalar isabet eder korkusuyla Londra'daki müzik mekanları kapatılmış, Hess Ulusal Galeri'yi öğle arası konserlerine ev sahipliği yapmak için kullanma fikrini ortaya atmıştı. Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçaklarının hedefi olmamak için tüm konser salonlarının gece karartıldığı bir dönemde Londra bombardımanı sırasında 6 yıl boyunca yaklaşık 2000 öğle konseri düzenleyerek büyük üne kavuştu. Konserler Trafalgar Meydanı'ndaki Ulusal Galeri'de yapıldı ve Hess'in kendisi de bu konserlerin 150'sinde sahne aldı. Londra halkının moralini yüksek tutmaya yaptığı bu katkıdan dolayı Kral 6. George 1941'de ona Britanya İmparatorluğu nişanının Dame Commander unvanını verdi.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Mutfak Dedikodusu.
1: Mozart sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış. Bariton Leonard Warren, 1960 yılında Metropolitan Opera'da sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Keman konçertoları içinde en zengin ve en baştan çıkarıcı olanı Max Bruch tarafından yazılmıştır. Joseph Joachim.

Müzikseverde Max Bruch'la ilgili bir şeyler söylediğinizde onlardan duyacağınız ilk söz keman konçertosu olacaktır. Bestelenişinden bu yana Bruch'un keman konçertosuna yönelik ilgi hiç azalmadı. Hatta bestecinin cenazesinde dahi konçertonun o muhteşem adagio bölümü çalınmıştı. Alman besteci yaşadığı yıllarda büyük ün yapmıştı ama ölümünden sonra birkaçı dışında hemen hemen tüm eserleri unutulup gitti. İşin asıl ilginç yanı, Max Bruch çok iyi bir piyanisti ama en sevdiği enstrüman keman olduğu için piyanist Bruch ruhumuzu doyasıya besleyen en duygulu sayfalarını keman için bestelemişti.

Piyano müziğim sıkıcı ve önemsiz. 10 yıldır piyano için tek bir nota bile yazmadım. Aslında enstrümanla ilgilenmediğim için piyano için hiçbir şey yaratamıyorum. Max Bruch'un mektuplarındaki piyano hakkındaki olumsuz görüşlerini okurken ve hayatının sonlarına doğru yazdığı iki piyano ve orkestra için La bemol minör konçertosunu dinlerken bunların aynı kalemden çıktığına inanmak zor. Bu konçerto Amerikalı piyano ikilisi Sutro kardeşlerin siparişi üzerine bestelenmişti ama daha ziyade bestecinin onların piyano çalışından etkilenmesi konçertonun bestelenmesinin ana nedeni olmuştu. Konçerto aslında ork ve orkestra için yazılmış bir suite'in yeniden ele alınışıydı. Ancak zaman içinde eser daha tuhaf değişimlere maruz kaldı. Sutro kardeşlerin eserin üzerinde Bruch'tan habersiz başka değişiklikler yapmalarının ardından 50 sene boyunca eser unutulmaya yüz tuttu. Neyse ki konçertonun özgün kopyaları meydana çıktı ancak eserin değeri tartışılmaya devam etti. Ama neticede iki piyano için konçerto müzik dünyasına geri dönmüştü.

Kariyerinin sonlarına doğru Buru, Hamburg Konservatuarı'nda teori öğretmeni ve yetenekli bir klarnetçi olan oğlu Max Felix için iki eser yazdı. Opus 83, klarnet, viola ve piyano için 8 parça ve klarnet, viola ve orkestra için Opus 88, konçerto. Buru, alto ses aralığının yumuşak tınısını çok sevdiği için her iki eserde de klarneti viola ile birleştirdi. Bruch'un klarnet konçertosu neredeyse hiç bilinmiyor ancak 8 parça günümüzde yeniden ilgi görüyor. 8 parça Bruch'un 42 yıl boyunca hiç oda müziği eseri bestelememiş olmasının ardından oda müziğine dönüşünde temsil ediyordu.

Bu ruh 80. yaş gününü huzur içinde geride bırakırken yaratıcı çabalarının geç bir döneminde oda müziğine geri dönmeyi seçti. İki yaylı çalgılar beşlisi ve bir yaylı çalgılar sekizlisi besteledi. Öldüğünde bu eserler henüz yayınlanmamıştı ve nihayet yayınlandıklarında da opus numaraları olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde müziğin orkestra tınısına yaklaştığı birçok pasaj yer aldı.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te. Esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitarworks adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca ayın yorumcusu köşesinde.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: 90 Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnett ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtları Vano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnett ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayınlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Aria.
1: Aria.
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Aria'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İskoçyalı çelli Sue Ellie'nin bize sunduğu muhteşem müzik ortaklığına kulak verelim.

Çok yönlü, maceracı ve karizmatik çelli Sueli, Diyaloglar adını taşıyan albümünden piyanist besteci Donald Shaw'un Barok Suite'ini seslendirdi. Diyaloglar albümü 15 parçadan oluşan bir seri. Albümde halk müzisyenleriyle birlikte çalışan Güney Kore doğumlu İskoç cellist, "Tek başıma çalmak bana göre değil, albümde işbirliği yaptığım bu seçkin müzikçiler bana inanılmaz enerji verdi," diyor. Anlaşılan cellonun halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkmış Sueli. Sanatçı şimdi kemancı Jenna Reed ile birlikte Tom Anderson'ın Merrill adlı bestesini seslendirecek. Bu yalın parçanın albümde yer almasını isteyen kemancı Jenna Reed, melodiyi Sueli'ye sesli bir mesaj da iletmiş. İskoçyalı cellist basit ve tekrarlanan melodisi olan bu parçayı ilk kez duyduğunda saf güzelliği karşısında yanaklarından yaşların süzüldüğünü söylüyor.

Tom Anderson'ın Merrill adlı şarkısını kemancı Jenner Reed ve cellist Sue Ellie'nin yorumundan dinledik. Hem özgün hem de yeniden yorumlanmış geleneksel bestelerin yer aldığı diyaloglar ilk solo albümü Sue Ellie'nin. İlk albümde ilgi odağı olmak yerine işbirliği yaptığı arkadaşlarının köklerinden, kimliklerinden ve ilham kaynaklarından yararlanmış sanatçı. Farklı manzaraya sahip kartpostallara bakıyormuş izlenimi veren Diyaloglar albümünden şimdi Piazzolla'nın Oblivion'una kulak vereceğiz. Oblivion'un düzenlemesini Hollandalı bandoneon ustası Karel Kraayenhof yapmış. Celli Sueli ve bandoneon ustası Kraayenhof, Oblivion'u yorumlarken sanki yeniden icat etme peşindeler.

İskoç Oda Orkestrası ile yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok işbirliği ile tanınan Juilliard mezunu Celli Sueli, Hollandalı bandoneoncu Karel Krejenov, Piazzolla'nın Oblivion adlı milongasını seslendirdi. Şimdi Sueli'nin bir diğer cellist Natalie Haas'la birlikte seslendireceği Wasaka for Suey adlı valsine kulak vereceğiz. Cellist Natalie Haas, baş döndürücü pasajlarla örülü vals polkayı Sueli'ye folk cello dersleri verdiği bir çalışma haftası sırasında bestelemiş. Cellist Suey'nin klasik köklerine gönderme yapan bu vals polka, tempo değişimleri ve zengin dokusuyla bizi gerçekten tetikte tutuyor.

Çelis Natalie House ve Sue Eil'in yorumundan Sue için Waska adlı Vals Polka'yı dinledik. İskoç Oda Orkestrası'nın yanı sıra farklı toplulukların üyesi olarak çeşitli işbirlikleriyle geçen 30 yıllık bir kariyeri var Sue Eil'in. Gölgesinden sıyrılıp bir solo albüm yapmaya Covid pandemisi sırasında karar vermiş sanatçı. Karşılıklı 15 müzikal sohbetten oluşan albümün yaratıcı sürecini bilgisayar başında geçirmiş müzikçiler. Covid kısıtlamaları stüdyonun kapısını açınca da bir araya gelerek albümü hemen tamamlamışlar. Tarihsel açıdan da ilginç bir hikaye sunan Diyaloglar albümü belki de bu yüzden büyük ölçüde doğaçlama içeriyor. Çoğu zaman da ekstra coşkulu, neşeli ve hatta kaygısız.

Taylor Swift'in halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkan Sueli, efsanevi akordiyoncu Phil Cunningham'ın The Wedding adlı düğün dansını Cunningham'la birlikte seslendirdi. 2020'de şimdiki eşi Hamish Napier'a, albümde onun da bir parçası var, evlenme teklif eden Sue için bu düğün dansının kişisel bir önemi varmış. Albümün son parçası geleneksel bir İskoç baladı. Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı şarkının sofistike düzenlemesini dinleyeceğiz. Albümün tek solo parçası gibi görünse de aslında bir diyalog niteliğinde. Bir bakıma aramızdan ayrılanlarla bir diyalog diyor Sue ve ilave ediyor. İskoç halk müziğiyle ilk tanışmamı çelis arkadaşlarım Kevin McRae ve Neil Johnston'a borçluyum. Ne yazık ki McRae aramızda değil, 2005 yılında vefat etti. Burada çaldığım bu güzel düzenleme onun mirası.

İskoçyalı çelist Sue Ellie'nin Diyaloglar adlı albümünden son olarak Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı geleneksel İskoç baladını McCrae'nin düzenlemesinden dinledik. Çalgıların şarkısı klasik yaylı çalgılar geleneğini Arap ve Kelt müziğiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunan Ayup kardeşlerle devam ediyor sevgili dinleyenler.

Ayop kardeşlerin Arap dünyasına saygı duruşunda bulunan Arabesk adlı albümünden Sayat Derviş'in El Helvadi adlı şarkısını dinledik. Besteci ve icracı olarak öne çıkan Ayop kardeşler yalnızca müzik türlerini değil aynı zamanda kültürel stilleri de bir araya getirmeyi seviyor. Klasik müzik eğitimi almış, çok enstrüman çalabilen yetenekli kız kardeşler, klasik ve crossover dünyasının yeni sesi ve yüzleri olarak kabul ediliyor. Bir süredir mirasımızı kutlamak istiyorduk. Geldiğimiz yerle gurur duyuyoruz. Kahire tüm duyular için, özellikle de kulaklarınız için muhteşem bir yer. Klasik müzisyenler olarak bir şekilde buna saygı duruşunda bulunmaya çalıştık diye söz ettikleri Arabesk albümünü solo keman, çello, yaylı çalgılar orkestrası, doğu perküsyonu ve özel konuk müzikçilerle birlikte kaydetmiş.

Scottish Egyptian, İskoçyalı Mısırlı. Kelt melodisi ama aynı zamanda Arap ritmi ve perküsyonun karışımı olan bu esprili parçayı Ayup kardeşlerin yorumundan dinledik. Mısırlı, göçmen bir ailenin kızları olarak İskoçya'da doğan Sara ve Laura Ayup, çok küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıyor. Sara, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda cello ve piyano, Laura ise Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde keman ve piyano eğitimi almış. Klasik ve çağdaş müzik arasında sınırları aşan çok enstrümanlı sanatçılar, sahnedeki uyumlarının yanı sıra benzersiz bestecilik tarzlarıyla farklı müzik türlerini ve kültürleri bir araya getirme yetenekleriyle de uluslararası alanda tanınıyor.

Çok ödüllü enstrümantal ikili Ayop Kız Kardeşler'in yorumundan Abdülkader Sidi Mansur adlı geleneksel şarkıların düzenlemelerini dinledik. Bu coşkulu yorumda duyulan davul seslerini Ayop Kardeşler, çello ve kemanın yanlarına dikkatlice vurarak elde etmiş. Yani bir nevi kendi davullarını da kendileri yapmışlar. Çocukken Kahire'ye yaptıkları yaz tatillerinde evde duydukları müzikleri bölgenin farklı yerlerinden kulaklarına çalınan şarkıları hafızalarına kazıyan ve bunları kendi bestelerinde değerlendiren Ayop kardeşlerden şimdi Flütü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı parçayı dinleyeceğiz. Necip Hankaç'ın Halil Sibran'ın şiirlerinden esinlenerek bestelediği bu şarkıyı dinleyerek büyümüş Sara ve Laura Ayop.

Müzik dünyasında Ayup kardeşler olarak tanınan Sara ve Laura Ayup, Arabesk adlı albümlerinden Flütünü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı şarkıyı seslendirdi. Sanatçılara gitarist Giulio Romano Maisi'nin yanı sıra solo trompet ve klarnette James Davison ve Duncan Hemstock eşlik etti. İskoçya, Mısır kökenli enstrümanist ve besteciler Ayup kardeşler, geleneği dünya müziğiyle birleştirerek gerçekten heyecan verici bir sound sunuyorlar bizlere. Sanatçıların Arabesk albümünden son olarak Mısırlı besteci Omar Hayrat'ın Fatma adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Fatma'nın son derece ışıltılı yarı akapella cover'ını Ayup kardeşler Swingle Singers'la birlikte seslendiriyor.

Arap miraslarından, İskoçya'dan, çocukken dinledikleri müziklerden ilham alarak kendi tarzlarında bir albüm yaratan Ayup kardeşlerin Arabesk albümünden son olarak Mısırlı ünlü besteci piyanist Ömer Hayrat'ın Fatma adlı şarkısının yarı akapella cover'ını dinledik. Ayup kız kardeşlere Swingles Singers eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Borusa'yla sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.